0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

güçlü dağım tekşekçini aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.00 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televizya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktiv malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjaŋdı körsötöbüz.

0: Mesin jakšaj tõpa, ta mekendi kõzdu süüü, özümsüz salım koşu, japa gacıdap çarba jaratu, jolaçı bilgi erilü dõi bintan roğun, arlut kadr jumuşu kızmatçılarının jana saparda güreşu valga ilgerilip, jana doğrgu salım koşu da güçtü roğu hareket güçünü aylanda. Hemi qabardan oğasıstar. Şinjan bintuan askerleri dıncir açu ajayıp qanası mamleketimizdeki birden bir dıncir açıp çegaranı qaytaruunu negizgi tema kılgan atayın temalı ajayıp qana. Ajayıp kanada saktırgan 20 mingden aşuun madaniyat esteliktere bir kança doğur bintuanlıktardın kollektiv es tutumunun roğu koordinata. Oşundoylu bintuanlıktardın gelüü barışın okup tüşünüp, bintuan roğun sezinip çetidükü zarıl gözönögü. Kırgızmı sarayındakı 296 yerine jamak tüşkün bir askeri palto, kart, dıncer açkan joker, Van Dığmingdin muras buyumu. Oşundoylu bintuanlıktardın japağa çıdap çarba jaratu kurağının çınığı dalili. Oşulcılık alın dıncer açkan jokerler bir koluna jotu alıp, dağı bir koluna mıltık karmap, en getken kakır talada dıncerde açıp, min çakırımga sozulgan gürdü aydoo jerde bardıkka keltirip, turuktuulukta korgop çegaranı kaytarıp, çegaranın amandığın korgop Şinjandı bekemdegen aybattu ırlardı jaŋırtkan. Xabeylik sayakatça, Şü Fangju, körgözmö Pukeynin aldında oşol sansızdagan jamak düşkön asker paltodon gözün üzböy karap, köngülündö san türküm oygo bölünüp tereŋ taasirlendi. Al mınday dedi, gözüme ısık çaş geldi. Çınında iç içimin razışılık bildirem. Şinjan bintun askerlerden dıncer açu ajayıp kanası ügüt tarbiya bölümünün orun basar başçısı. Kuchenye, jakınkı bir kança jılda ajayıp kana ügüt formasında toktosuz jaŋılık jaratıp ele kalbay, görünüştü konsert, idiya sayasi saba, kızıl kitep tiyatrı sıyaktuu köp türdüü üleşkön kıymıldardı kulaş jaydıruu arkuluu, kızıl kendin uçugun urpaktan urpakka jalgoonu türtmök tögönün tanıştırıp mınday dedi. 2025 yılı büyüt yılda gütü olgan sayakatçıların ölçörü milyon kişiye yetten aşıp, kızıl madenettin çığındalı usun kabıldap, kızıl kendi jürektörünü tereng tamırlattı. 70 kança yıldan beri, Hayrıkça Parti 18. kurultayının beri Bintuan'ın türdüğü işlerinde can jaktılığı ilgerlügü tarihi minözü jetişkendike kol jetkirip, göptügün bağlı tajiribanı kalıptandırgan. Takılamakan çölünün tündükçü yegine jaygaşkan Bintuan birinci aral şaarı, gezinde ekologiya negizi abdan alsız, toprağının şorluşusu görünüktüü bolgon, jergilikteki kadır kalıp kumdu jöngü salıp topraktı bekemdü, jaşıldıktı bardıkka keltirip şaardı güldöndürünü sızıl kolgo alıp, bugünkü günde bul jeri jaşıldık menen çümkölgön. Hazır onursal bakçıdan beşti, 20 kança jerdeki seyil bakçana çöntök bakça kurgan. Bintuan birinci aral şaardık bakça toko jaşıldandıruu başkaruu başkarmasının kızmatkeri, Liu Yunchou kabarçıga mındай dedi. 2015 yılı şaar rayondoku jaşıl jer ayanty araң 400 kança gektar keletili. Bugünkü günde eçek ele 1500 gektarga arttı. Şaar rayondun jaşıllık menen kapталуу салыштырмасы 43.52% жетип, киши башы орточо бакча жашыл жер аянты 22.21 чарчы метрге жетти. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңдын шаандуу жардам берүү издери.
1: Жожан Венжоунун дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматына зарыл эл турмушу түрү катары Бай Одандык эл доктуркананын Венбай көз көрүү нуру борбору курулгандан бери жергиликтен арналуу бөлүм кыскалыгын толуктап, Арлут калкын эшик алдында эле сапаттуу кесиптешкен көз оорулар бөлүмүнүн дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарына көңүл буруңуздар. Түштөн мурда саат 9:30 Венбай көз көрүү нуру борборунун оору мүнөздө оордо маалында эшик ачып, оору көрсөтүүгө келген кишилер тобу коридордон наркы будуңуна чейин катар тизилген. Алардын кээ бирөөлөрү жакын арадагы айыл шаарчалардан келген. Дагы кээ бирөөлөрү башка оодан шаарчасынан атайын баласын ээрчитип келип, Венжо көз оорулар бөлүмү адистерине оору көрсөтүп, дарылаткалы келген. Мүнөздөп дарылоо бөлмөсүндө Бай ооданынын тургуну Лю Сайлин көзүн ультра доошту тумандаштырып дарылатып жаткан. Ал көзү кургакташуу оорусуна чалдыккан. Көзү кургакташып кыйналат эле. Венбай көз көрүү нуру борборунда системалуу кесиптик дарылаткандан кийин анын оору абалы зор даражада басаңдаган. Лю Сайлин мындай деди. Азыр көзүм көп жакшы болуп кетти. Көзүмдүн ичинде бир нерсе бардай деле сезилбейт. Эшик алдында эле оору көрсөтө алабыз. Абдан оңтойлу, ары көңүлүбүз жылып калды. Венбай көз көрүү нуру борбору 2024 жылы 10 айда курулуп иштетүүгө киришкен. Бул жерде алдыңкы деңгээлдеги жабдуулар толук септелип эле калбай дагы Шинжанга нишандуу жардам берүү таянычтары, Венжо медицина даашөсүнүн ийкемдүү адистер тобу жергиликтүү

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Büyük duarmandar vakit paylaşımını büyük bir yüzyüz öz ayaldımasına ciddi. Bir yüzyı alparğan Gencegül Karabayğızı. Hayradan şu bir yüzyı cağındı ırlarda cağırtkanğa çeyin salamat bulunuzdur.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Radyo televizyon stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjaŋdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masalelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.00 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.